harewaysa, ima zina, ima giyo idenebe, matenek tebes. Santo ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.